gerçekliği aşısı. Nar tanelerin gömüldüğü bahçenin kapısıyız. Ne hay ne hu olan bizlerin huyu da hayı da tamdır. Koyulduğumuz yolun ancak yarısı tamamdır. Koyulduğumuz yolun ancak yarısı tamamdır.